Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Eşi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bir kevne vedo.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara. Ez ve estrani şu an

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Babana
2: ne önce yapmışlar mı isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwe ra.

ateşi mi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esi gut vijana nu da. Demek şunu dedici. Gerekam gellek. Bekevne vedon zeda. Van doza tabernedin. Zilan.

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce misin misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy soru dera min